0: aşk koşarız gündere dündere gündere
1: da tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedelde çeçmelep, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, köptügü mazmundardın minus sükunut içinde joobun bilip, ahbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Saat 8'den 30 minut ötkünde Slow Shooting 6.0 oşulgan nuskası jaŋlıktardı uğudakı köpürüñiz bolot. Hanzuça, Uygurça, Kazakça, Mongulça, Kırgızça radyolarının jaŋlıktarını ugup köre alasız. Saat 9'dan 30 minut ötkünde Slow Shooting 6.0 oşulgan nuskası sapar tartuñuzdakı jardamçıñız bolot. Jol abalına malımat berip, malımattardan baarlanasız. Saat 11'de Slow Shooting 6.0 oşulgan nuskası jaŋlık jaratuu keŋeşçiñiz bolot. Ay çıkarma cazu jardamçısı bolup sizdin jaŋlık jaratuu oyuñuzdu zamatta kökölötöt. Jinalgan nomurdu tamak kartasını almaştırga bolot. Akça jana zeniñiz ünömdölöt. Saat 14'te Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası turmuşuñuzdun jardamçısı bolot. Slow Shooting soda şarçasında Şinjaŋdın özgöçö bilekterin kalagan wakıtta satıp alasız. Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası çarba jaratuu köpürüñiz bolot. Saat 17'den 30 minut ötkende Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası madeniyat köpüresi bolot. Madeniyattın çeki jok. Slow Shooting jibek jolunun sırdı küçün sezindire. Saat 19'dan 30 minut ötkende AI tamak kartasını dayındayt. Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı köptügön mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga siñip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt körünüşün tuyunup, dünyaga özüne şengen açıp jiberilgen, jaşoo küçü orgup turgan jumgo Şenjanды көрсөтөбүз.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
0: Эми Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahnası attuğu berüüsünü gönül buruğuzdar.
1: Nazarınızdarda Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahnası attuğu berüüsü.

Şincan Radyo Televizya Stansiyası Sılı Şüting Abon Terminalı 6.10.0 boşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılı turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp ciberilgen, jaşo küçü orkup durgan jungo Şincan'da görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solushitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügü mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

4-nji aýdyň 24-nji günü Baýnoglun Moňgul awtonom oblasy Temüngwän suw elektr stansiýasynda saltanatly azem ötkerilip, 2025-nji ýylyň 8-nji aýdyň 18-nji günü Tiananmen aýandynda çygarylgan 5 ýyldyzly gyzyl tuwny tapşyryp aldy. Bul mamlekat elektr toru Şinjan elektr energiýa çektüü şerikdiginiň tuwnugy üçin Tiananmen aýandynda çygarylgan mamlekat tuwusuna ýa bolsy. Azem maydanda mamlekat tuwusun kart, orta jaş, jaş, 3 urpak elektr energiýa hyzmatkerleri güýç ulap gorup, kyzyl genden urpaktan urpakka jalgaşa turgany, elektr energiýa ruhunyň tübelik jalgaşa turganyna nasyp bolgandy, büt maydandagylar ygtyýarçylar marşyn çoğaýtyp, katyşuwçylar tartip boýunça sahnaga çygyp, mamlekat tuwusun sypap, manjalary menen mamlekat üçin sezinip, joňkawlygy ortaklyk tanymyn bekem uýtdy. Kart kızmatçılar ökülderi elektri stansiyasının japalı çarba jaratu barışını eskerip Nahmaydandagı kişilerdi kart bir urpak elektri kızmatkerlerinin çegere rayonunda tamır tartıp, özümsüz salım koşup, kıyın ötkölgü atsaluday güreş ruhun ulandu jarkı tuğa şıktandırdı. Jaş jumuşçu kızmatkerleri ökülderi birdeyi elektri güşçü jaş tarantın okup, partiya kamsız bolunuz, mamlekette kudurettendirüdü men barmın dep saltanattuu wadasın berip, jaňy doordogu elektr güçü jaştarının algaçkı müdösü jana joopkerçiligin toluk çagyldyrdy. Bilige karaganda Temüngwän suw elektr stansiýasy 1960-njy ýyly gurulyp baştagan. 1966-njy ýyly 8-nji aýdyň 18-nji günü rasmy işke kiriştirilip elektr taratkan. 60 kança ýyldyk önügi arkaly bul zavod mamlekat elektr torunyň tunuguş türkümdögi 100 ýyldyk elektr energiýa madaniýet murasy. Şinjandyň tunuguş türkümdögi öner jaý murasyna aýlanган. Uçurda mamlekat elektr toru Şinjan elektr energiýasy 7 halka aksymal tor 5 linia jalpy etkeýi gapdoodoy güýçtü elektr toru gurulmasyny jaratyp, sırtka jetkirüü mölçörü 30 milyon kilowattan aşyp, sırtka jetkirilgen elektr mölçörü 1 trilyon kilowatt saattan aşyp, 22 ölkö awtonom raýon tike garaşdyr şaharga narp jetkirip, Şinjandyň energiýa abzeldüüligin mamlekettin önügi hareket energiýasyna aýlandyrýany güýçtüü jylaştatdy. Bul mamlekat tuwusu Temüngwän suw elektr stansiýasy görgözmö kanasynyň 3-nji gabatyna uzun möhnet goýulyp, meken süýerdik tarbiýasy, öňtörüşdik jörelgi tarbiýasy, partiýalyk tarbiýa jana joňkawlygy ortaklyk tanymyn bekem uýtuwdagy jandoo okuwlyk kılınıp, kalyň elektr energiýa jumuşçy hyzmatkerleriniň ulanduw kyzyl tamyryny jalgaşdyryp, jaňy barışka attanuwga ulanduw şyktandyrat.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjang Radio Televizyon Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırga masellerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündü ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solutioning Abond Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

Şenjanda kalgaçka tayın darlo ayay, çoğun mödeli sancı şarınan oran oca kaldı. Şenjan Nişandu Medisina ilimi okuçularının jalpı 14 minden artıqtı jetiştirdi. 80%'dan aşın ayıl şarçılık doktorxanalar Nişandu okuçu menen kaptalısını iş yüzüne aşırdı. Emdi üçün açkalık sezimin saktağında uzun ömür görgün göbulot. Töşkü tamaktan giyin öte uykusu gelip kese emdi üçün gözlü cümü 5 minut uğu, dümünün jatı uqtağın qarğandan sayın jakşı degen mazmundardı bugünkü den soluk zorbaylık beri üzdü ait berebiz.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jübek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigi.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayan da, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muraskerdik kılalı.

Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup turgan jumgo Şincan'dı görsötöbüz.

Tatına baldar beribiz dulan tavız eme, ilim yürenöl ilimge maani vereli türmögü büzdü. Emni üçün köptügün emgek sabağında jaşıl çaydı onu üretöt degen sabat da ayıt beribiz. Tatına baldar bilesiñer bi? Hazır köptügün mektepten emgek sabağında okutuçular jer şıpıru, stöl sürtünü gana üretpöy, teskerisinçe silerdi jaşıl çaydoğa baştap kirip, jer odaru, üreön salu, suugat donu üretkendiktön silerge kichinekei üreöndördün akırın-akırın bürdögönün, ösüp jetilip, akırında mol mömü bergenin görüp jatasıñar. Siler alardın emni üçün ubakıt koromjulap jaşıl çaydoğunu üretörünü kızgasıñar bi? İş yüzünde jaşıl çaydoğu köptögün kichinekei sırlar jaşırınğan bolot. Birinciden jaşıl çaydoğu bizge açtıktı kadırlonu üretöt. Biz öz kolubuz menen bir tal kichinekei üreön daydap, ar günü köngül koyup barbayıştasak, anın şamal jana gün nurunda ösüp jetilgenin görüp tamak üstölündökü ar bir çökö jaşıl çanın kıyında kolgo gelgenin, emi kaalaganca sırap kılbastığımız gerektigin düşünöbüz. Экинчиден жашыл чайдоо биздин кол салып иштөө жөндөмүбүздү такшалдырат. Жер оодару, суук аттоо, жер семирткич берүүдөн турган ар бир кадамды өзүбүздүн иштөөбүзгө туура келгендиктен, акырын-акырын дагы да жөндөмдүү, дагы да сабырдуу болуп жетилебиз. Асыресе жашыл чайдоо барышында биз дагы көптөгөн билимдерди үйрөнүп алабыз. Окшош болбогон жашылчалар

Patına baldar, uşunu minen baktılı balalık veri söz ayaldımasına jetti. Berin ötüz ovadan alparğan men Asılbek Sarıoğlu'mun. Kayradan şul baktılı balalık veri yüzden joluşkanca so salamat da olgula.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düyünövüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo süretke oxşuş, bizdin jan düyünövüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü salt, tereng tamır tartıp, köktü ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılala.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jübek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılala.

Şenjan Radio Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Aqli direktu malumat aralcısı köptögön mazmundardı jıynap, sıluu turmuşubuzga siñip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt körünüşün tuyunup, dünyaga özüne işenken açıp jiberilgen, jaşoo küçü orgup turgan jungo Şenjan'dı körsötöbüz.

Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, köptügön mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Fırsatçı gradı sayılan aslında sayıda sıdırım değil cürüt. Korla dara ulttan pradavan temperaturası 20'dan 36 Celsius gradı sayılan aslında sayıda sıdırım değil cürüt. Aksu dara ulttan pradavan temperaturası 15'ten 35 Celsius gradı sayılan aslında sayıda sıdırım değil cürüt. Artışta gümbürk ölüp giyinin aralıklarına tavan temperaturası 20'dan 34 Celsius gradı sayılan aslında sayıda sıdırım değil cürüt. Kaşkar'da gümbürk ölüp giyinin aralıklarına tavan temperaturası 20'dan 34 Celsius gradı sayılan aslında sayıda sıdırım değil cürüt. Hotendar aralıktan tavan temperaturası 18'den 34 Celsius gradı sayılan aslında sayıda sıdırım değil cürüt. Çoğu arada avarayının aldım varma tuttuğunuzlara. Бүгүнкү Шинжаң жаңырыктары берүү сөз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңырыктар берүүбүздөгү макалаларды отургондор Абдымежит Муса, Бегмат Ахмат, Роза Кызайбек, диктордор Акылай Мукаш, Мамет Төрө, Мамет Турсун, бакылоочу Өмүрбек Токтобек, редиктордор Бактыгүл Жүсүп, Асхат Камза, жоопту редиктор Мамет Эмин Турдаалы. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушать Абонтер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арул Телинырлардан угасыздар.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjang Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktum malumat aralcısı göptügü mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şinjangdı görsötöbüz.

Saat 8'den 30 minut ötkünde Salu Shooting 6.0 koşulgan nuskası canlıktar doğudakı köpürünüz bulut. Hanzuça, Uygurça, Kazakça, Mongulça, Kırgızça radyolarının canlıktarını okup göre alasız. Saat 9'dan 30 minut ötkünde Salu Shooting 6.0 koşulgan nuskası sapar tartuğunuzdakı jardamçınız bulut. Jol abalına malumat verip, malumatlardan bağırlanasız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şinjan'dı görsötöbüz.

Şinjaŋ radio televiziya stansiyası Solushiting abon terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı keñirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, köptügön mazmundardın minus sekunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

4-cü ayın 24-cü günü Baynoğlu'nun Moğol Abdonum Oblası Temüngwen su elektr stansiyasında saltanatlı azim ötkörülüp. 2025 yılı 8-cü ayın 18-cü günü Tiananmen ayındığında çıkarılgan 5 yıldızlı kızıl tuğunu tapşırıp aldı. Bu mamleket elektr toru Sinjan elektr energiya çektüü şeriktiginin tuğunu kuçiret Tiananmen ayındığında çıkarılgan mamleket tuğusuna ep olosu. Azim Maydan'da mamleket tuğusun kart, orto jaş, jaş, 3 urpak elektr energiya kızmatkerleri güç ulap korup, kızıl genden urpaktan urpakka jalgaşa turganı, elektr energiya ruhunun tübölük jalgaşa turgan nasim oğul kılındı, büt maydandagılar ıktiyarçılar marşın çoğu aytıp, katışuuçular tartip boyunca sahnaga çıkıp, mamleket tuğusun sıypap, manjalar menen mamleket güçün sezinip, Junkwa ulutu ortoktuluk tanımın bekem uyuttu. Kart kızmatçılar ökülderi elektr stansiyasının japalu çarba jaratu barışını eskerip Nakhmaydandagı kişilerde kart bir urpak elektr kızmatkerlerinin Çegre rayonunda tamır tartıp, özümsüz salım koşup, kıyın ötkölgü atsaluday güreş ruhun ulandu jark tuğa şıktandırdı. Jaş jumuşçu kızmatkerleri ökülderi birdey elektr güçtü jaş tarantın okup, partiya kamsız bolunuz, mamlekette kudurettendirüüdü men barmın dep saltanattuu uadasın berip, jaŋı doordok elektr güçü jaştarının algaçkı müdösü jana joopkerçiligin toluk çagıldırdı. Bilüge karaganda Temüngwen su elektr stansiyası 1960 jılı kurulup baştagan. 1966 jılı 8-nji aydın 18-nji günü rasmi işke kiriştirilip elektr taratkan. 60 kança jıldık önügü arkuluu bul zavod mamleket elektr torunun tunuguş türkümdögü 100 jıldık elektr energiya madaniyet mirası. Sinjan'dan tonuş türkümdögü öner jay murasına aylangan. Uçurda mamleket elektr toru Sinjan elektr energiyası 7 halka aksımal toru 5 linya, jalpı etkeyi kaptoodoy güçtü elektr toru kurulmasını jaratıp, sırtka jetkirüü mölçörü 30 milyon kilowatttan aşıp, sırtka jetkirilgen elektr mölçörü 1 trilyon kilowatt saattan aşıp, 22 ölkö Abtonum rayon tike karaştuu şaarga narып jetkirip, Sinjan'dan enerji abzeldüülügün mamleketin önügü hareket energiyasını aylandıruunu güçtüü jılaştattı. Bu mamleket dosu Temüngwen su elektr stansiyası körgözmö kanasının 3-cü kabatına uzun möönöt koyulup, meken süyördük tarbiyası, öŋtörüştük jörülgü tarbiyası, partiyalık tarbiya jana Junkwa ulut ortoktuluk tanımın bekem uyutuudagı jandoo okulu kılınıp, kalın elektr energiya jumuşçu kızmatkerlerinin ulandoo kızıl tamırın jalgaştırıp, жаңы барышка аттанууга уландуу шыктандырат.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjan Radyo Televizya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, görtügün mazmundardın minus sikonot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Aklı direktü malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup durgan jungo Şinjan'dı görsötöbüz.